0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: İki dost bir-biridan hol ahvol so'rayapti.
3: Bayaqara dostum, kechagi xotining bilan bo'lgan janjal nima bilan yakun topdi? Rasali janjallashdinglar-da.
4: Nima bo'lardi? Xotinim meni oldimga tiz cho'kib keldi.
3: Tiz cho'kib keldi? Voy, tiz cho'kib kelib nima dedi?
4: Nima derdi? Karavotni tegidan chaq. Chaq karavot tegidan dedi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Rızverler, genç bayt ve skirur kasalike yoluk kımmı. Yani parişan hatırlık. Kledirgen işini hem isten çıkarıp koydu ya. Uşundan boşlandı ki, bayramdan avı. Ona sike yardım bulsundu. Bahçadan balasını apki versem rahmet dedersiniz. İşi örneğe, sizde kurs bağım mı oz yüzü oğluz kalıp bravunu kısın yeteyleyip gipsiz. Ha vakti ki baramanat manaş kız üyengi kelim bularsam kani yedi şans. Aleyksem balay dedi, balayksem alay dedi. Kani gaptop bulsay. Ahire mana keçe mahalledeki cinsevizki çıkışı mecbur buldum. Mani keçe kullarge mayda pul beledir pazarki yuvardım. Misal için 5 kilo mayda keskeden 6 kilo mit piyazdan ilacı olsa spirgin hem eski lakını alın arzarra olur. Man mahal kartoşka yapıp çıktı her bitesi mızıcılı kavunu dey gelir. Karasam 5 lesin at deprenini makale yap siz bitesi ikide kasege olur. Turtas tırsın aşmağın iki palışı var diyeyim bile man. Hastalıkız kursunu kartoşkanın katasını gümbület kasa oladım. Mana başı kurda millese degenim yok. Kurtetü zahrım yüktü. Şimdi karak kete oldu. Şu kadın boş kaldı, bir dispirge yapışa diyen bu kadın. Bir dispirge bırak etmeyi çoğuz kok getirdi. Şatırlatken, şatırlatken, şatırlatken, şatırlatken. Kiçik hiç dalmasına ait bir baraka topkır, silekken de yakın dispireyi. Mınaka şatırlat size güldör gülümden gülüyor, kes kere okey diye yapıyor. Sen gülümün hem hanlarsın oynayın, bana o sakalımı koyasın mı? Ama kanaka erkeği sizdir. Dispirgini halka bandımına boynumu aralık, başımı gümbület sapkası öyledi. Bana boş, sasasas, şatır Zeynep. Doktordan kağızımız var. Başıma elengenden ağaylarına atını natura et var yapma. Keçi bitesin tacı var diyemem de tacı kanlı var mı? Ben tam otvar içsem. Özür gör yakışık olayım. Otmi içsem. Bir günden uğruşuk olayım. Nara var o. Beni bakırdan otvar hamdül diyemem. Ne çare? Otobalardan kogen nakli var. Hakkı çıkmasan yolu ana kayda. Can çekmesen canı ana kayda diyene gelip. Maylim şatırlatı süpürsün. Bu milleti vursun. Habez geçireyim. Ha şatırlatı süpürken kollarıyla aken eğlensin. Birinci mukabbatım.
0: Hangame ustaları.
3: O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkogollar og'ir judolikka uchradi. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan aroqvoy vodka Namangan shahrining markaziy ko'chasida riski pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balondi tagida juva nimaglarcha halok. Rahmatli aroqvodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. O o'zini 40 yillik umri davomida tunikadan salla qog'ozdan belvoq bog'lab doimiy alkashlarga sidqidildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rasha qizitar edi. Bir chekasidan o'tini ham chiqaraverar. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turdim. Juda ko'p opalarimizni alimentli qilib ketdim. Rahmatli Aramotkayevni favqulodda oramizdan ketish munosabati bilan u kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari Vinoxonova Portvinovaga, qizlari Chashma Xon Suxoyxoyevaga, rossiyalik qarindoshi Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoy Shampanovalarga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev Ichvardov.
0: Hangoma ustalari.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: videosu da.
1: İki gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki gona.
3: Orta, anu soğut işlemi koluduku.
2: Nemege değişliydi. Yarım keçesi behudagi tutulup halakt vermesliği için toxtatıp koyganmı?
3: Agar mabodo yarım keçesi soğut kerek bo'lib qolsa, qattan bilasan nechi bo'lganini?
2: Uyda bitta karnayim bor. O'shani uxlashimdan oldin yonimga qo'yib olaman. Agar bitta chalsam, pastki qavatdan ovoz keladi.
3: Qanaqa ovoz?
2: Keçesi ikkida karnay chalayotgan kim deb rasa baqirib, soatni tochnisini aytib beradigan kampir bor.
3: Senga yaxshi ekan. Lekin men kechasi umuman uxlolmayman.
2: Sanchi nazo, ko'zlaringni yumib, o'zingcha qo'ylar podasini tasavvur qilgan va ularni sanab chiqqan. Men ham seni ahvolingga tushganimda vrach menga shunaqa maslahat bergan edi.
3: Bilaman, lekin undanchi umuman ish chiqmaydi-da.
2: Voy nimaga?
3: Tasavvurimda qo'ylarni sanab bo'laman. Poyizlarga ortaman, qatkadir olib borib sotaman-da, kechasi bilan arzon sotib qo'ymadimmikin deb qiynalib uxlolmay chiqaman-da.
1: 2 dugona.

Senin kirayı sevginsiz. Geçirgin mene, geçirgin mene. Zara çağı zor yet xazgan bulsam gər nazi kalbinge.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk.
1: Labbi.
3: Vay bu, yol bozan yana kayakka.
1: Vay, hiç kat ki. Prosto özümge salgine karavayım geldi de.
3: Şu salgine karavayım bozan gel. Saçı indime kovaldın.
1: Yıkvaldın.
3: Eğer maşı yıkvayım bozan baru. Böyle sen mi sen? Kimle gökşap koyarsan?
1: Kimge? Şimd aktriseler gelme. Vay. Aşulatçıla gelme. Onda... boyga çakotilla gelme. Ne madde geldiniz o? Onda kimge?
3: Bazardaki zilin çakotilla.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Ko'pchilik meni kichkina deb o'ylaydi, sal go'daliroq bo'lay deb ularni chaqirtirgandim. Keyin hozir moda bo'lib qoldi telegranitillar bilan yurish. O'zi zo'rga yursa ham deb yursa ham yonida telegranitil yuribdi. Yaqinlashmanglar, kasali bor, yuqib qoladi, yuqib qoladi. Mana modadan qolmaydigandim, chaqirtirgan edim. Lekin bular bilan osh yeb bo'lmas ekan, osh yeb bo'lmas ekan. Men 4 ta olganimcha ular 20 marta olyapti. Qo'l boryapti, og'iz bilan qo'lni qarashi juda kalta. Boryapti, kelyapti, boryapti, kelyapti, boryapti, kemasdan yana borib kelyapti. Ular bilan issiq choy ham ichib bo'lmas ekan. Chunki siz bilan biz ichsak, manzilga yetib borguncha ancha vaqt o'tadi, uzoq masofa soviydi choy. İki madde bunların manzili küyüp kalışıge sal kal. Kup narsa koludan keredi. Bittesin saval verdim ege. Maşine haydaşlayan biledi mi dedi. Yok bilmeseken lekin maşinemi başkarıp duruşunu bilereken. Maşinemi arka tamanga sekin yürü kızma açıp olu bunlarge aittim. Uzbeçe sözüm oraya tıkoygen ben. Harap duruyorlar tüsse aytasılar tüsse dedim. Keti yapmam bir payet keti yapmam. dedi. Bunda kalasam ikelesiye menge kara tişte tişte deyiş. Umrlari uzoq bo'lsin. Bekorga ular to'g'risida gapni boshlaganim yo'q. Sababi bizikilar mishmishga ustada bittasi ikkinchisini oldiga kelib aytadi. Eshitdingizmi? Anu Hakimjon bor-u. Hakimjon xotini bilan shundoq so'rida choy ichib o'tirishgan ekan. Yoniga bitta mushi kelib, "Vau!" desa, "Nimaga sen bizga miyovlayapsan?" deb Hakimjon bilan xotini mushini bo'g'ib, Hakimjon dumidan tortib uzvoribdi ikki tomonga. Desa, ikkinchi odam shuni uchinchi odamga boshqacha yetkazadi.
3: Eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Anu Hakimjon bor. Hakimjonning xotini mushi bilan gap şu oturgan ekan. Ya o'zim ko'rdim, o'zim ko'rdim. Hakimjon kelib qolgan ekan. Ha, desa, mushi bilan xotin til biriktirib olib, Hakimjonning basharasini yulib olishdi. Desa, uchinchi odam shuni to'rtinchi odamga boshqacha yetkazadi.
2: Ana, men sizlarga nima degandim? Oxir oqibatda Hakimjon mushi bilan qochib ketdi. Bu yerga nima deysizlar, ha?
0: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim.
1: Xudoyim,
0: o'zingga rahmat.
1: Bugun ham rizqimizni berding.
2: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

0: aile.
1: Vastaki.
2: Vakit man.
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ayyayyam.
3: Ozoda okadim piştim ha, pişip aldım ozu.
1: Vay he, namın için şaşırasız.
3: He öyle gel, karnım takılıp şakılıp gitti.
1: Mustaki, menge karayın, şu bugün hemçi, eğer okatımdan bronte kemçiliği topsiz, başka umuman okat kımıyman.
3: Ooo, bir avarşı kızı buldu, yaman çıksa bu mu?
1: Ne mi yaman çıksa? Men olayım, soğup koymasın.
3: He, olamam, olamam, hazır olamam.
1: He? Namuncha menga bunaqa qaraysiz?
3: Hozirda rostdan ham ovqati yomon chiqdi desam, agar yomon chiqqan bo'lsa-da, bu yog'iga nima ovqat qilmaysanmi?
1: Yo'q, qilmayman. Qo'limni ham urmayman.
3: Iya, Ozodaxon, ovqat qilgan qo'llaringiz bor-ku. O'shalar iloyim sinmasin. Kallazam qurib ketmasin iloyim. Bilasizmi, jonimga tegib-tegib ketganingiz yo'q umuman. Lekin, nima,
1: nima?

Maybach to Italia da zura. Maybach Italia da zura. Maybach to skinny mid. Maklam. Şimdi İtalya'dan bir top geliyorum. Buonasera, gençler, damızlar. Maybach, buonasera.

0: Ben Zuhal.
1: Aslı Zode.
0: Nazo, bilasanmi, kechachi mani ukam adamni uydan haydab chiqarmoqchi bo'ldi.
1: Nega haydaydi, tinchlikmi?
0: Kecha kechqurun ovqatlanib o'tirgandik, birdaniga oyimdan bizani rizqimizni Xudo beradi-ya deb so'rab qoldi. Keyin oyim xantsala chaqaloni ham Layli olib keladi-ya dedi. Oyim yana xantsala keyin ukam,
1: "Abu uken har doimgidek jinni-g'inni gaplari-ku, maqsadga o'ta qolgin."
0: Eshitgin? Ishcham jinicha emas. Xullas ukam yana yengilli sovg'ani qorbobo olib keladi-ya deb so'raganda oyim, "Albatta, sela unaqa da adamı bize kereylari yok iken deyip ulanı uydan haydab çıkarmakçı buldu.
1: Haa, unaqa da ukeni doğru etipti.
0: Esin joyda mı? Adamsız bize kanaka yaşayımız nazo?
1: Sen Adela'nı rasa yaxşı korusan de, uşan çoğun yodu vasana.
0: Ma adamımız ulan çoğun teyler deyip ulanı rasyam yaxşı koruman de nazo? Şunu an bilmiysen mi?

0: Yozning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: bizni tanlaganlar
0: baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

qaytib kelmaydi mening hayotimga shirin sevgingsiz. Sening chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechir meni. Zarcha osor yetkazgan bo'lsam-ya nozik qalbingga. Sening chiroyli qalbingga.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk ya, az aşk.
1: Ve assalamu alaikum Vostaki. Kattın ki vas?
3: İşten gelmedim iyiydi. Hani tinçliyim mi? Mezin yok mu?
1: Yok, yakışamam. Ne mi? Konuşmuyorum ama.
3: Yok, Dorxona çıkıp otken yet oturdun değil
1: mi? Şurada kızıksız değil. Tabi ne mi? Mozordan çıkıp gitsem ne mi boylardayız?
3: Ben bu da... Ben koyken az aşk. Hani Dugan'ın vardı yani ne miydi attın? Nergiz miydi? O şey kaysin istedik okuattı?
1: Yuridiçkide. Ayın hazı bulsa irfakta okuattı.
3: Oy, şuna kafakı duydum açılıp da mı? Mabada. Hatun fark diyen yan bağımı ki?
1: Yok de. Basta ki. Ana o gelin ki yavrulaki kari. Nema ki birbirlerinin kollarını uçlu alışken?
3: Şunu yan bilmeyiz ama. Urf adadımız şuna be.
1: Vay. Onun dakikada boksçılarımız ham cengi oldudan birbirlerinin kollarını bir porşadık mı? Uyan urf adad mı?

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Orta, eşitdiyimi, anu biz anı bir de koşnımız çı, bizlani mahalleliğe kelin bol tüşüpte.
2: Yok, kimge?
3: Mahmut degen bola borakken mi?
2: Ha, Mahmut mı? Yaxşı bola. Lekin senge bir de haqiqat deyişim gerede, Nazo.
3: Qanaqa haqiqat?
2: Xullas, u kel, boshdagi sochi sun'iy.
3: Aa, qichqisi yo'q. Mani qo'shnim ham tishlari protezku.
2: Ha, shunaqa degan. Unda ikkalasi bir-biriga mos ekan-da.
3: To'g'ri. Endi sekin-sekin hamma mahalladoshlar bir-biriga o'xshab o'sladi.
2: Qaysi tomondan?
3: Endi tishlarni etaman-da. Mana masalan, sen ham tishing protez, yangi kiygan kelinni ham. Shu tomondan hammalar bir-biriga o'xshaysizlar.
1: 2 dugona.

0: Merkez Radyosu'da Kıldırgıç
1: Ülfetler mazıklılık köyhanede maç kütçeri horlik kılıp ödürüştü. Ruslardan biri oylamış şarait tüfeğli şükür horsunu koydu.
2: Ha? Şakasın teşliği mi? Kayfetin yok.
3: Aha, rastlılar. Kayfetin yok.
4: Kızım şimdi.
2: Ya sen de bana dur yaşın olsa. Hani ait için ne mi buldu?
3: Ha, rastlılar ne mi buldu?
2: Yapırsın ki.
4: Bilesizler mi bollar? Keçi hatunum.
1: Hoş.
4: Şakası mı ki? Sizi bitti yengiligim var.
2: Aha.
4: Gap şimdi ki. Biz yakında üç kişi bulamız. Dedi. Çünkü keyfiyatım yok.
2: Ya, anneme ki hafif olursa, akır bu, baht ku,
3: baht. Rastan, baht ku.
2: Rastan hem,
3: akır bugün eriş olma yürgeler kança ku.
2: Doğru. Farzandlı bulasarlar, ailede üç kişi bulasarlar. Bunun nümesi yok mu?
3: Rastan, nümesi yok.
4: Kanaka farzand. Farzand demez. Akır uylengenimde atıge iki ay buldu ku.
3: Ha. Rastan hem.
2: Neme onda? Nega uch kishi bo'lasanlar?
4: Ertadan boshlab biz bilan birga qaynonam ham yashar ekanlar. Mehmongami deb o'ylasam, yo'q, butunlay biznikiga ko'chib kelayotgan ekanlar.
2: Mayli, endi xafa bo'lmagin. Ashulalar ham chiqib ketdi-ku. Haliga aytishadi-ku, qaynona ham bir ona.
3: Mach kishilar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir insan bir işte farzand kuru, bir işte farzandı bormuş. Bir şeylesiyem oğulmuş. Big zot, han zot, şir zot, şah zot. Şu altıncısıya otopama otop, nema koysan buladı ağayını dese, voy dot koydu. İki gün sonra samolot uçup gitse beraber geldi etkenmiş. Ana o ki işitiz mi? Samolot uçup gitti etkene kendi portap gitti işitiz mi? Ana o ki işitiz mi? Samolot konu etkene kendi portap gitip de işitiz mi? Dese uçuraya patanın gene lan. Ya uzunmuş samolotu gitti yapız o. Başka temadan yapar dese yapar şunu kumaz. Poyuz gel etkene kendi samolot gelip uçup dedi. Şu alesi gelip velosipetine şimdi magazinin yanına koyup şimdi çıksa karasak velosipet yokmuş. Kanı manı velosipetim kanı bu? Benimki gelmem deyse bir tez karab durganımış. Ben anık gördüm kim uğurlap gitgenim. Uğurlap gittiler deyse. Ake ayetin kim uğurlap gitti ayetin deyse. Kapı yok ayetemendim. Alayım kaybımış. 100 gram arağı versin anık ayet veririm kim uğurla gelmem. Kek burcun kumasa bor 100 gram arağı verirse bitti içip kem kap burcun. Bilesem kim uğurlap gitgenim. Velosipetin. Okey bilmiyim mi şunu ayetin. Yani 50 gram abi. Yani 50 gram abi verirse. Ben kıra. Bilesem kim uğurladı velosipetin. Yok ake bilmiyim ben kim uğurlasa varis bettiğinizce uğurlu uğurlap gitken
1: Hangama ustaları
2: Ayçiçedi ki hamma narsa niyetke bağlı. Niyetin toza bulsa hamma narsayı dedi. Ger nasip kılsa keler şam şırağdan. Ger nasip kılması keter kaş kavağdan deyin gem bizmez. Yaxşı niyet tilagin pok bulsa hamma narsa buladı. Bir çol ikin bir yongoq daraxtini ekip tursa podshoh bilan vazir otda kelayotganmiş. Haligi podshoh shunday qarab, otam necha yoshga kirding san? 95ga kirdim bolam. 95ga kirib yong'oq ekyapsiz. Bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. Uni qachon mevasini yeysiz? Undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardiz desa, haligi cholam, endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim meni nasib qilmasa, nevaram yer desa, Hop, yaxshi aqlli gap bo'ldi vazir. Bir qop oltin berdi. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan, cholam. Bu otam, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yo'q beryapti. Shoham, bu o'pishim aqlli gap bo'ldi debdi. Yana bir qop oltin berdi. Yana bir qop oltin bergan ekan, haligi cholam qarab, shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beryapti, ko'rdingizmi? Juda ham aqlli gap bo'ldi vazir. Yana bir qop oltin ber desa haligi vazir ham shohim otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Azade. Hoşnumuz baro kakar. Uşu sonrası mən uydu yok mən.
1: Xop.
4: Xop dedim ha?
1: Xop dedim o, namınca?
4: O, nimege bakırasan, nimege bakırasan.
1: Yo, nimege bu ayıttan beri pütçilliysiz, vastaki?
4: Kaharı bilesen ki, lakatır.
1: Nimatır?
4: Lakatır, çünkü zekir o gapırvam ben.
1: Yo, ozu ben çünmüyorum ben, o sizge nimege yapışma aldı?
4: Pul sorab canım gittiydi.
1: Nima?
4: Hem benden karz alıp yorup, keçe menge sizgigi irtigi mehmange çıkaman, disi bula değil mi?
1: Vay boyning uzulgure. Boyningi tros taqquncha. Boyningdagi qarzlaringni ussang bo'lmaydimi? Vay
4: uchuk uchuk uchuk.

erkeleydi bağrını uy. Yağmur yağar yollar işsiz, keteyapman yana sensiz, hayalimde senin sözlerin.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Ama deyim ben, poçam yok mu ne deyim ben ha? Poçam yok mu deyim ben?
3: Vay poçanız bari idi. Bunu işlettirin mi?
2: Kapkır bile onu öldürüp koydum aynanı. Ne karayın hapa? Sizge bir tümür yer gerek.
3: Zahar çeyken siz ha?
2: Ya bunu şaptırın. Ben sizge dimakçı bu genin bakıyorum.
3: Hiç kim işitmesin mi?
2: Aynen sizge atalgen soğuğa bu. Bana bu, şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
3: Kullanma.
2: Bana şunu okuyup görürsün de.
3: Hop.
2: Basıp işe doğrarsın.
3: Hop.
2: Ben gittim.
3: Ya çözmeyin. Gürgat doğrusu kahkit yapsın.
2: Ya vaktim yok ben.
3: Oy yaşama gürle. Ne madde instrukciya dedin mi? Kullanma. Kani? Bu erkeklerinin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
4: Salam, asalim, şakarım, havadım, parvardam, www.bolichkam.
2: Vay, bulmasa! Asalim dedim mi? Umrum ulo biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman. Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
3: Qani? Xo'sh, keyingi dastur hech qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur. Qaynonani quvnoq kutib olish.
2: Munisi yolg'on.
3: Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi uni. Bilaman. Qani bir ko'raylikchi.
4: Karayın kim geldi? Mihribonimiz geldi. Keling. Xohlagancha turing. Xohlagancha oling.
2: Oy! Da! Mana bu zapchastdan bir boshda o'rnat chiqish kerak erkaklarimizga.
3: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi erotik fayl. Erotik. Eshitgandayman, erotik. Bir 10 yilcha bo'ldi deb eshitganim. Bir marta tushimda eshitdim. Qani bir ko'raylikchi.
5: Oh, jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
2: Menga qara, ey. Elektrikli playboy. Qani boyagi erotik faylingni qaytarchi?
4: Kish. Yo'qol isqirt pasha. Kish. Kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
3: Tushunmadim. Nima menga ketayskin tiqishtiribdilarmi deymanda? Yo mendan oldin birontasini ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturni ko'raylik-chi. Xo'sh, haliga nima edi o'ti?
2: Hoshimjon, ha. Qaynonang keldi.
4: Toxta, orqangga qayt, ko'zingni o'yaman, sochingni yulaman, ichagingni ezaman.
2: Hey, temir kalla! Voy, qaynoning bilan shunaqa gaplashasanmi?
3: Qani keyingisini ko'raylikchi.
2: Uyingizga o'g'rilar tushdi.
4: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
3: Voy, elektritskiy chumo.
2: Qani seni gayi xodimi to'xtatdik.
3: Voy bo'lmasam.
5: Jonim.
3: Yo'y.
5: Qomatingda.
3: O'ch, gayiga ham shunaqa desam.
5: Qizil lablaringda.
2: Voy o'ldiradi u seni, kechasi bilan uyga bormagan. O'ch.
5: Tamadangni yeb qo'ysam.
3: Voy o'lmasam, o'zimni menga tomosha ko'rsatmasam.
0: Hangoma ustalari.

0: Undagi do'stlarim, xotinim mendan qimmatbaho ko'ylak kutayapti. Men ertaga ko'ylakning o'rniga dasturmolcha sovg'a qilsam, bu xotinim uchun kutilmagan surpriz bo'ladi-da.
1: Ana surpriz, mana surpriz.
0: Qolinglar somsadan yeyinglar.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.